0: Eya wona wokasa madina yedi. Yari ifrihi.
1: Awo merate.
0: Ohiye ifrihi.
1: Awo merate.
0: Eke ifrihi.
1: Awo merate.
0: Bodinso ebrati.
1: Awo merate.
0: Enyesa na ukomi.